0: bo xani bi bo dikke bu don koy setu wërseuk
1: lolou la no seigne touba jangal fa kuluma yefaluhu jeelilu fadhaka mutlaqan wal jamilu lepp lu yalla aji mak ji def rek